0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında. Dünyanın en zorlu projelerinde. Yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bit.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bit.

Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil, ne de ak örtüde elmaların, ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 1961 yazı ortalarındaki Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür. Bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem gayrının resmini yapabilir misin üstad?

Sen kadar başım belada, köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Senelerce kuralsız yaşamışım, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

Başında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğimle, bir komiser yaklaş.

yaşamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

peygamber hak, Rabbil alemin mutlak. Senlik benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Kürdü, Türkü, ne Çerkezi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi? Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak. Hakir grup ırk ayırmak, hakikatta yüz karası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma asi. Yezid nedir ne kızıl baş, değil miyiz hep bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Kişi ne çeker dilinden, hem belinden hem elinden. Hayır ve şer.

emelinden hakikat bunun burası. Bu alemi yaradan bir odur külli şeye kadir. Alevi sünnülük nedir? Menfaattır barbarası. Cümle canlı hep topraktan var olmuştur emir haktan. Rahmet dile Allah'tan, tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com. Reklamlar

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar

Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, işbirlikçi, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bit.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

Her gün yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar.

utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışız bir başıma.

0: Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bir

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bir

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bit.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında

0: en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
1: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com. Reklamlar bit.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bir

İngiliz'im sağlıkla, sıhhatle, inşallah hep beraber, hep birlikte, tüm sevdiklerimizle. Allah bizlere hayırlı uzun ömür bereketi versin diyorum. Amin. Yüreğine sağlık. Çok fenasın sen, biliyorsun değil mi? Yani söyleyecek bir şey yok. Hadi bakalım.

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

yok. 6-7 ertesi gün, daha ertesi. Saat 4 yoksun. Saat 5 yok. 6-7 ertesi gün, daha ertesi.

dinle yapıyor. Şu anda, şimdi, şimdi. Evde mi, sokakta mı? Çalışıyor mu, uzanmış mı? Ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir. Hey gülüm, beyaz kalın bileğini nasıl da çırçıplak eder bu hareketi. O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi. Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okşuyor. Belki de yürüyordur, adımını atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve ne düşünüyor, beni mi? Yoksa ne bileyim, fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor?

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bir

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66. www.cemtur.com.
0: Reklamlar bit.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bir

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bit.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar.

Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bit.

Gül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın, alın yazımsın. Gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın, alın yazımsın, gönül sazımsın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08.00.

gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bit.

0: hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

herkesindi. Gökyüzü senindi, gökyüzü herkesindi.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Reklamlar bitti.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bir

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Reklamlar bitti.

Gözümü dökersem derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden, yoz olur gider. Ilgıt, ılgıt yeller eser seherde, dost beni düşürdü, unulmaz derde. Yar ile buluşsak bir tenha yerde, duyar rakipler, söz olur gider. Pervane ateşten sakınma canı, uğruna koymuşum başı bedeni, doldur tüfengini, hedef et beni, yaram 99, 100 olur gider. Veysel'dir çıkayım bir yüce dağa, ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa, zaman gelir tenim düşer toprağa, karışır toprağa, toz olur gider.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar

Bozkır'da bir kasabadan geçerken, tozlu yolda iki sıralı kahveler, öyle sakin, kıpırtısız, otobüsü süzerler, doğdukları yerde bilenler.

Sıcak öğle sonları kan uykularda, serinliği dipsiz kuyuların, soğutulmuş testilerde sızıntı, güneş birden devrilir gider ve geceleri titrek fenerler, hiç şikayet etmezler doğdukları yerde ölenler.

başında bir köyde, kar altında dal gibi bir kız, Munzur Dağı gibi köye yazgılı ve en büyük macerası çeşme başında gülüşmeler. Dünya onlar için dönmez, bilmezler yol yorgunluğunu. Sesleri yankı bulur hep aynı kayadan, aynı saat diliminden. Düşlerinde çiğni maçine giderler.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti. Mektup geliyor.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Reklamlar bitti.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradık.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Reklamlar bitti.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com. Reklamlar.

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi. Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı.
1: Reklamlar bitti.